0: Ben çok merak ediyorum. Merak
1: ediyorum.
0: Special Medic 85, any BLS for code 50 transport?
1: 85, standby.